0: Itu tin kalau baris dua berhenti satu, matikan saja bu. Ba'd. Ya, arrafa ba'dahu.
1: Arrafa ba'dahu wa